Meriyengar sesi mi geliyor? Meriyengar sesi mi geliyor? Çok korumalı veriyor. Numa swati olire beza 10,000 kanuma swati olire numa swati olire.